Kanya no gasi kumi de yan pole kanya no gasi kumi kanya no gasi kumi ngansti yan pole kanya no gasi kumi.